ayak sağlam geçti sofrayı. Nöldü yalay, hap işgeli. Sehnsucht, der Trug ich alles.